0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. İbrahim Hamzov'un saz eşliğinde seslendirdiği Kırcali oyun havasıyla hepinize programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Gergana Dramalieva ile birlikte çok güzel bir konser hazırladık sizler için. Konser derken belki de Fonotek'te Bulgaristan Türkleri arasında, Bulgaristan Türklerinin türküleri ve şarkıları arasında, bu zenginlik arasında en fazla kayıtlara sahip olan Hasan Rodoklu'dan türküler seçtik. Kendisi şu anda Türkiye İzmir'de yaşıyor. Sevgi ve saygılarımızı iletirken sevgili dinleyiciler, benim de çok beğendiğim onun sesinden birbirinden güzel türküler ve şarkılar seçtik. Bir saat boyunca size birbirinden

Ve çok beğendiğim onun sesinden birbirinden güzel türküler ve şarkılar seçtik. Bir saat boyunca size birbirinden güzel türkülerle güzel dakikalar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

sabah çok güzel bir konserle huzurunuzda olduk. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Gergana Dramaleyeva ile birlikte Rodopların en güçlü seslerinden biri olan Hasan Rodoplu'dan türküler ve şarkılar seçtik. Umarız sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Kendisine sevgilerimizi iletirken başka bir konserde, başka bir programda buluşuncaya dek demeden önce saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler, sağlıklı haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftanın ilk canlı yayınına haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedriye Halis haftaya başlarken programını sunacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Önce özetler. Bulgaristan-Romanya sınırına yakın sahte hedef dronunun düşmesi olayı araştırılıyor. PSA Ekonomisi Enstitüsü'nden yeterli sayıda sağlık çalışanı yetersizliği konusunda alarm. Kalotina ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında trafik yoğunluğu devam ediyor. Bir spor haberimiz var. Victoria Angelova 3 adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Yarın ülkenin 16 ili için aşırı sıcak hava

nedeniyle sarı kodlu uyarı. Şimdi haberler. 8 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna'ya ait bir Maya tipi sahte hedef dronu Romanya sınırına yaklaşık 100 metre mesafede General Toşevo Belediyesi'ne bağlı Yovkovu Köyü yakınlarına düşmesinin ardından BNT'ye konuşan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Bulgaristan'ın insansız hava araçlarını tespit ve imha etmeye yönelik yeni sistemlere ihtiyacı var ve bu sistemler mümkün olan en kısa sürede satın alınmalıdır açıklamasında bulundu. Olay yeri Romanya'daki bir kompresör istasyonuna çok yakın ve Transbalkan doğalgaz boru hattının Bulgaristan'daki kompresör istasyonuna yaklaşık 1000 metre mesafede yer almaktadır. Dronun gövdesi ahşaptan yapılmış, tek metal parçası motorudur diyen Savunma Bakanı, İHA'nın Ukrayna topraklarından kalkıp kalkmadığı konusunda Ukrayna tarafından bir yanıt bekliyoruz sözlerini kullandı. Bulgaristan'a karşı kasıtlı eylemlere dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır diyen savunma şefi Emil Eftimov'un sözlerine göre insansız hava aracı muhtemelen elektronik savaş sistemleri tarafından yön değiştirilerek radar menzilinin dışına çıktı. İnsansız hava aracı olayının ardından pazar günü Varna'da bu konuda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, bu olayın oldukça ilkel bir siyasi amaç için kullanılmasından son derece hayal kırıklığına uğradım. Benim için şu anda en önemli şey Bulgaristan vatandaşlarının güvenliğidir ve bu güvenliği garanti altına alabilmemiz için tüm kurumların ve siyasi oluşumların el ele vereceğine güveniyorum ifadelerini kullandı. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nün analizine göre Opan, Trekliano, Koprivnica, Dolgopol ve Kovacevci olmak üzere Bulgaristan'ın 5 belediyesinde tek bir hemşire bulunmuyor. Diğer 100'den fazla belediyede ise hemşire ve ebe sayısı 1 ila 10 arasında değişiyor. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nün analizinde Bulgaristan tıp uzmanları açısından giderek bir çöl haline geldiği öne sürülüyor. 2025 yılında ülkede 42 binden fazla sağlık çalışanı bulunurken bunlar eşit olmayan bir şekilde dağılmış durumunda olduğu belirtiliyor. 10 bin olmak üzere başkentte en fazla sayıda sağlık uzmanı bulunurken Plovdiv'de ise yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı var ve Bulgaristan'ın diğer 7 belediyesinde de 1000'den fazla sağlık çalışanı görev yapıyor. Uzman başına düşen ortalama nüfus sayısı göstergesine göre uzman başına 55 ila 82 kişiyle en iyi sağlık hizmeti sunan şehirler Pleven, Panagyurişte, Smolen, Vratsa ve Plovdiv olurken sağlık hizmetlerine en az erişimi olan belediyeler Glavinitsa, Bularovo, Hitrino, Magliş ve Lesichevo olduğu belirtildi. Söz konusu belediyelerin her birinde 2500'den fazla nüfusa hizmet veren sadece bir sağlık çalışanı bulunmaktadır. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü açık eczane bulunmayan küçük kasabalarda eczacı yardımcılarının ilaç satmasına ve acil servislerde paramediklerin hastalara hizmet vermesine izin verilmesi de dahil olmak üzere çeşitli önlemler öneriyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Bulgaristan'a giriş yapan araçlar için Sırbistan ile olan Kalotina sınır kapısında trafik yoğun. Türkiye ile olan sınır kapısı Kapitan Andreevo'da giriş ve çıkış yapan araçlar için trafik yoğunluğu devam ediyor. Yeni iş haftanın başında geri kalan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği belirtildi. Karayolu Altyapı Ajansı API, Makaza sınır kapısından Yunanistan'a giden ana yolda trafik organizasyonunda geçici değişiklikler yapılacağını duyurdu. 10 ila 14 Ağustos tarihleri arasında saat 08 ile saat 17 arasında Kırcalı ili Çernoçene köyü yakınlarında bazı bölümlerde onarım çalışmaları yapılacak. Yol çalışmaları arasında kazı ve dolgu işlemlerinin yanı sıra toprak setlerin inşası da yer

0: ve saatlerde Kırcalı ile Mum Çılgırat arasındaki bölümde bulunan reklam panoları kaldırılacaktır. 13 Ağustos'a kadar yol kenarındaki bitki örtüsünün temizlenmesi ve drenaj kanallarının temizlenmesi nedeniyle Sofya ve Sliven illerindeki Trakya ve Hemus otobanların bazı bölümlerinde trafik düzenlemesi geçici olarak 06:30 ile 17 saatleri arasında değiştirilecek. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'nin açıkladığı üzere 10 Ağustos'tan itibaren her hafta içi saat 06 ile saat 07 arasında haberlerden hemen sonra Sofya Radyosu, Plovdiv Radyosu, Stara Zagora Radyosu, Kırcalı Radyosu, Şumer Radyosu ve Vidin Radyosu dinleyicileri için trafik durumu hakkında güncel bilgiler sunulacak. Trafik polisi son bir günde ülkede meydana gelen 22 ağır trafik kazasında 27 kişinin yaralandığını bildirdi. İtfaiye güvenliği ve sivil savunma tarafından son 24 saatte toplam 143 yangının söndürüldüğü bildirildi. Spor. Bulgaristan takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon'un Eugene kentinde düzenlenen 20 yaş altı gençler ve kızlar Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki katılımını başarıyla tamamladı. 17 yaşındaki Victoria Angelova 3 adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Victoria son denemesinde 13 metre 91 santimetrelik etkileyici bir atlayış yaparak altın madalyayı kazandı. 13 metre 70 santimetre ile Romanyalı Daria Vranceanu gümüş, İspanyol Ana de Leon ise bronz madalya kazandılar. 19 Temmuz'da İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen 18 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 13 metre 98 santimetrelik dereceyle kazandığı birinciliğin ardından bu Angelova'nın ikinci büyük uluslararası zaferi oldu. Eski milli basketbol oyuncusu Dimitar Angelov'un kızı olan Victoria'nın antrenörü Georgi Pumashki'dir. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 21, Sofya'da 17 derece olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Doğu kuzeydoğudan hafif, güneydoğu Bulgaristan'da orta şiddette rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38, başkentte ise 33-34 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 31, deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olurken kuzeydoğudan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda yaklaşık 27, 2000 metrelerde ise 19 derece olacak. Çarşamba günü hava durumunda herhangi bir değişiklik beklenmezken aşırı sıcak hava etkisini sürdürecek. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Desislava Şapkarova ve editör koltuğunda sevgili Şevke Çakır adına sizleri selamlıyor ve yararlı dakikalar geçirmenizi diliyoruz. Bulgaristan'ın eşsiz doğası, masmavi Karadeniz kıyıları, görkemli dağları, şifalı termal kaynakları ve binlerce yıllık tarihiyle turizm için adeta bir hazine. Ancak bu güzellikleri korumak da en az onları tanıtmak kadar önemli. Doğamızı betonlaşmaya, kontrolsüz yapılaşmaya ve yanlış yatırımlara teslim etmeden Bulgaristan'ın sahip olduğu bu eşsiz mirası gelecek nesillere bırakabiliriz. Çünkü Bulgaristan'ın sevilmek için her şeyi var. Bize düşen onu biraz daha özenle sevmek ve korumak. Değerli dinleyiciler, konumuza geçmeden önce şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da tüm turizm türlerinin gelişmesi için gerekli koşullar mevcut. Ülkemizin pitoresk doğal güzelliklerini görüp büyülenen yabancı turistlerin ifade ettikleri hayranlık sözleri bizi mutlu eder. Hala betonlaşmamış, Karadeniz kıyısındaki vahşi köşelerden Rila ve Pirin dağlarının asırlık sessiz ihtişamına, mistik Rodop dağının yuvarlak sırtlarına kadar ülkemiz sizi sükunete büründürüp yaratılışı keşifle izlemenizi sağlayan efsunlu güzelliğe sahiptir. Bulgaristan'ın dört bir yanında antik çağlardan beri imparatorlara ve büyük komutanlara şifa veren sayısız termal kaynakları da gerçek bir minnettir. Tarihimiz, Duran Kulak ve Varna çevresindeki buluntular, antik tapınaklar, Trak mezarları, Roma mozaikleri, Havari Pavlus'un izleri, Çırpan yakınlarındaki Aziz Büyük Atanasius tarafından kurulan manastır, Pliska ve Preslav'daki kilise Slavca edebiyatının ve aydınlanmanın altın çağı ve yükselişleriyle yıkımlarını hatırlayan Orta Çağ kalelerimiz aracılığıyla bize fısıldıyor. Öte yandan iklim değişikliğine bağlı anormalliklerin daha sık ve şiddetli yaşandığı günümüzde bu topraklar asırlık ormanları ve modern ve konforlu turizm anlayışından henüz etkilenmemiş bazı deniz ve dağ tatil beldeleri sayesinde bize serinlik ve sığınak sunuyor. Avrupa'nın klasik güneyi Yunanistan, İtalya ve İspanya 45 derecelik tropikal sıcaklıklar ile kavrulurken ülkemizde hava bir şekilde merhametli davrandı. Özellikle bu yıl dağlarda serin, kıyılarda ise hoş bir sıcaklık sunan muhteşem bir yazın tadını çıkarıyoruz. Doğanın ve iklimin sunduğu bu elverişli koşullara Schengen sınırlarımızın açılması ve Avro'nun kabul edilmesini de eklediğimizde büyük uluslararası otel zincirlerinin gözlerini Bulgaristan'a çevirip ülkenin yılın 12 ayı boyunca heyecan verici ve sevilen bir destinasyon olma potansiyelini değerlendirmeleri için hiçbir engel kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak elimize hazır olarak geçen her şeyden dolayı kalbimiz gururla dolarken bunu yönettiğimiz şeklinden kaynaklanan o acı da içimize sızdı. Devasa güneş enerjisi santralleri verimli toprakları kaplarken dev rüzgar türbinleri bir zamanlar el değmemiş doğa güzelliğiyle tanınan Kaliakra'nın semalarında yükseldi. İtalya gibi ülkeler geçim kaynaklarını ve ünlü Toskana manzaralarını korumak için tarım arazileri üzerine kontrolsüz güneş enerjisi santrallerinin kurulmasını yasaklarken ülkemizde özellikle de ormanlık alanlar ve otlaklar üzerinde doğanın sanayileşmesi tam hızla devam etti. Eskiden ülkemizdeki gelişme fabrikalar, elektrik santralleri ve sanayinin gelişmesiyle ölçülürken şimdi tüm bunlar çöktü. Lakin fotovoltaik parkları ve türbin ormanları gibi devasa yerler

Yeşil inşaatlar doğamızı yok ediyor. Üstelik turizm sektörüne uzak ve egzotik ülkelerden iş gücü ithal ediyoruz. Avrupa'nın bir parçası olan Bulgaristan'da yaşıyoruz. Avro ile ödeme yapıyoruz, sınırları aştık ancak otelde bizi karşılayan yabancı çalışanla dil problemi yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen hala umut var. Vatandaşlarımız bunların farkında ve doğa zenginliklerini organize bir şekilde korumaya başladı. Bulgaristan sevilmek için her şeye sahip. Geriye kalan tek şey bizim de yarını biraz daha özenle düşünerek onu sevmeye başlamamız.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 930

0533 18. Her iki hattımızda bir şarkı arasından sonra sizler için açık olacak. Yani size tavsiyem hiçbir yere ayrılmayın ve güzel şarkının tadına hep birlikte varalım.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor değerli dinleyiciler. Elimde iki mektup var. Hemen onlarla başlamak istiyorum. İlk mektubumuz Gülfidan Dermenci'nin mektubu. İyi günler Sofya Radyosu. Silistra ili Duluvu Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden devamlı dinleyicinizim. İsmim Gülfidan Galip Dermenci. 9 Ağustos olacak. Biricik kızım Fethiye Bedri'nin doğum günü. Ona her şeyin en güzelini diliyorum. Sağlıklı olsun. Her zaman böyle dikkatli, kibar, güler yüzlü ve istikrarlı olsun. O ve torunum Kuzey benim hazinelerim. Sizin seçmiş olduğunuz bir şarkıyla, bir türküyle onları selamlamak istiyorum. Tüm ekibinize sağlık diliyorum ve saygılarımı sunuyorum. Gülfidan Dermen.

Bahçe, Gülfidan Hanım sağlıklı uzun yıllar diliyoruz. Tabii ki Kuzey'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ailece musmutlu olun inşallah. Diğer mektubumuz ise merhaba ile başlıyor. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar. Ben Şumenköy Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben size devamlı mektup yazıyorum. Çok da beğeniyorum yayınlarınızı. Benim oğlum Osman, onun doğum günü var 9 Ağustos'ta. Onu kutlamak istiyorum. Pazara denk geldiği için pazartesi öğlen yayınında bekleyeceğim. Eşi Ceylan, oğulları Emir, Umut, bir de Elif, doğum günü kutlu olsun nice senelere. Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin, onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, işlerinde ve okullarında başarılar dilerim. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezay, kızları Miray, Nilay, Vırbanova'da oturan dünüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Tırgoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sreskovets'te oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gitsin bu türkü demiş ve radyoda çalışanlara da ayrı ayrı selam ederim diye belirtmiş. Teşekkür ediyoruz bu mektup için. Osman Bey'in doğum gününü kutluyoruz ekip adına. Tüm aileye sağlık diliyoruz ve güzel türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Selime Aziz söylüyor. Çamlar altına aman aman.

0: sizin saatiniz geldiğinde radyoyu açtım mı bayağı bir hoşlanıyorum böyle. Sanki serinliğe bir avuç su serpilmiş gibi oluyorum.
1: Ay ben çok sevindik. Sizin... Geçmiş olsun. Evet buyurun.
0: Bugün ben şimdicik 8 Ağustos'ta cumartesiydi galiba.
1: Evet.
0: Teknolik'ten benim yeğenim var. Remzi yeğenim. Eşi Fikriye'nin doğum günüydü. Ben onu gez duydum ama o zaten o günü olanaksızdı zaten. Onun için de bugün isteyelim onun doğum gününü, geçmiş doğum gününü kutlamak isteyelim. Ona nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, upuzun ömürler diliyorum. Ailesiyle birlikte sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Sizlere çok çok selam, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun benim güzel kızlarım.
1: Biz de teşekkür ettik. Selamlarınızı aldık. Biz de size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz Muazzez Hanım. Fikriye Hanım'ın da geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sizin güzel dileklerinize aynen biz de böyle kalbi en güzel duygularımızla katıldık. Ahmet Hamza bize yazdı. Merhaba, ben Ahmet Hamza. Silistra'nın Yordanova köyünden tüm dinleyicileri selamlamak istiyorum demiş. Tabii ki sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
2: Alo, iyi günler Bedri Hanım.
1: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Doğu'nun Sekuğu köyünden Raziye Hanım.
1: Nasılsınız Raziye Hanım?
2: İyiyiz. Çok şükür sizi dinliyoruz. Her gün, her akşam.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. Buyurun.
2: Şimdi bugün benim torunumun doğum günü var.
1: Evet.
2: Doğu'nun Vakil köyünden. Adı Barış. Fakat o şu anda Şümen'de çalışıyor. Okulunu bitirdi. Şimdi o da çalışıyor. Onu selamlamak istiyoruz.
1: Tabii, buyurun.
2: Ben Raziye annesi, Ömer dedesi, Vakil'den Maçın annesi, babaannesi, Salih dedesi, anası Aysel, babası Sunay, çocuk kardeşi de Deniz. Ona sağlık, sağlamlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Her zaman böyle başarılı olsun.
1: İnşallah diyoruz Raziye Hanım. Biz de selamlar, sevgiler gönderdik size. Programımıza katıldığınız için teşekkür ettik. Barış'ın doğum gününü biz de kutladık. Sağlıklı, uzun ömürleri olsun ve bizler de işlerinde başarılı olmasını temenni ediyoruz. Sıradaki türkümüz onun için de olacak. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
3: Ben Ostra Mekalı'dan Hatice abla isterim. Güvenizi selamlama. Pazar günüydü ama pazar günü işlemediğinizde pazartesi günü ben selamına yerim. Güvenimize, Geyinen'in güvesi daha doğrusu, onu selamlayanlar eşi Damla, çocuğu Koray, 4 yaşında, anası Abide Treskaves'ten, ben kocaannelere. Onu güzel bir türküyle isteriz selamlama.
1: Güzel türkümüzle selamlayacağız. Hatice Hanım, damadınızın ismi nedir?
3: Hüseyin,
1: tamam. Hüseyin Bey'i sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Duyduğu üzere Hatice Hanım ve bütün ailesi onu selamlıyor. Sağlık diledik bizler de. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: Selamünaleyküm Bedri Hanım.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk. Ben Pradeş köyünden Ahmet Yaşım.
1: Nasılsınız Ahmet Bey?
4: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz olmalı.
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Böyle sizleri duydukça daha da iyi oluyoruz yani, Ahmet Bey. Buyurun.
4: Bir zepedim var. Hani bir selam yapmak isterim.
1: Evet.
4: Dayım Türkiye'den geldi. Bir seneden beri baba evini diriltmen çalışıyor Remzi Eyüp. Sıradaki türküyle ona bir selam gönderirseniz mutlu olur mesela.
1: Tabii ki, siz istersiniz de biz göndermez miyiz? Tabii ki selamlayacağız Ahmet Bey.
4: Evet. Sıradaki türküyle. Yani
1: tamam, güzel türkümüzle Ahmet Bey, Remzi Bey'i selamlayacağız. İşlerinde de kolaylıklar diliyoruz kendisine. Hem Ahmet Bey sizin için söylesin şimdi Hasan Rodoplu, hem de Remzi Bey için söylesin. Altın tabakta vişne.

0: Göksel Türk'ümüzün ardından ilk dinleyicimizi aldık bile. İyi günler.
1: İyi günler, merhabalar Bediye kızım.
0: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza, buyurun.
1: Hoş bulduk. Bu ağır sıcaklar altında vazifenizi yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sağ olun, var olun.
0: Siz de sağ olun, buyurun.
1: Ben de bayağı bir rahatsızlığı var ama sizin sesinizi...

0: Üç Ses Üç Saz topluluğundan Altın Tabak'ta Vişne türküsünü dinledik. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: Merhabalar Bedriye Hanım.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, sizden yalım.
1: Hoş bulduk. Benim adım Melis, Targoviç'te tarafından, Çobandere köyündenim.
0: Evet.
1: Ve bugün doğum günüm var ve canım babamın da aynı günde doğum günlerimiz var. Onu selamlamak isterim. Sağ sağlam olsun, başımızdan eksik olmasın.
0: Amin diyoruz.
1: Kızılcıklar Oğlum şarkısını pek sever olursa. Ve tüm ailemi ve köylülerimi Çobandere ve Tırnav Savarı'da selamlamak isterim.
0: Tamam Melis Hanım, selamlayacağız. Babanızın da ismini alalım.
1: Murat.
0: Murat Bey, siz Murat Bey hediye gibi gelmişsiniz doğum gününde. Allah hem size hem ona sağlık versin Melis Hanım. Uzun ömürler versin. Hem size hem ailenize hep birlikte çok güzel doğum günleri kutlayın daha. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Adeviye Kamil bize Perşembe akşamı yazmış. Selam Bedriye Hanım. Kaynanam Bayse, anamı selamlıyorum. Bugün ve çocukları Nurcan ve Ercan'ı selamlıyorum. Ve Padina köyünde selam olsun. Ve eşleri dostları selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ekibinize de selamlar. Bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Tahsin Yusuf bize Cuma günü yazmış. İskım Trezefira na Radio Sofia. Da izraze ogromna благодарност и да поздравя от името на всички жители на село Божан, община Тервел. Нашия дългогодишен лекар Василев работи при нас от дълги години и винаги по всяко време се отзовава на нашите повиквания. Благодарим му за грижите и човечността, с която ни радва. От мое име Тахсин Юсуф и от името на цялото село му пожелаваме на турски език. Доктор Бей, size can sağlığı, mutluluk ve yorulmak bilmeyen çalışmalarınızda başarılar dileriz. Her zaman hastalarınıza karşı böyle candan dikkatli olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Molim ekipa na radio tu da izbere jedna hubava pesen za naše doktor. Türkçe yayınlar ekibine doktor. Turumuza sesimizi duyuyoruz.

0: kurmamıza yardımcı oldukları için gönülden teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz diye yazmış Tahsin Bey. Teşekkür ediyoruz. Selamınızı okuduk. Sıradaki güzel türkümüzde sizleri selamlayacağız. Mesaj için teşekkürler. Melat Ferhat bize cumartesi yazmış. Zvezdelina'dan selamlar göndermiş. Teşekkür ettik. Ferihan Seven pazar günü yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu çalışanları. Size Türkiye Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yazıyorum. İsmim Ferihan Seven. Bugün sizden Razgrad'ın Murtagonovo köyünde yaşayan annem Kadriye Aliyeva için bir türkü istiyorum. Anneciğim biraz rahatsız. Buradan ona acil şifalar diliyorum ve onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu ricamı yerine getirirseniz çok mutlu olurum. Tüm Bulgaristan Radyosu çalışanlarına kolaylıklar diliyorum diye yazmış Ferihan Hanım. Biz de geçmiş olsun diyoruz Kadriye Hanım'a. Tez zamanda sağlığına kavuş. İnşallah sıradaki türkümüz de sizler için gelecek. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Bedriyanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
1: Vallahi hamdolsun sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Çok... Ekipçe vallahi toplanmışsınız artık radyoya.
0: Evet, teşekkür ederiz. İyiyiz çok şükür. Buyurun.
1: Maşallah vallahi Bulgaristan'ı da çok güzel. Aferin size. 6 tane yıldız size efendim.
0: Teşekkür ederim. Evet.
1: Ben isterim şimdikin benim Podayva'da olan dostlarıma selamlama. Çünkü çok hatırları olmuş. Başkaları selamlıyorsun dediler. Bizi sana selamlamasın diyene. O yüzden buradan Podayva köyünden İsmigül Tetem'e selam olsun. Fatme anneye selam olsun. Bir de Taner hocama, kendisi şu anda Kemallığa'da camide görevli orada Taner hocama. Bir de Okoş köyünden Nefiye Tetem'e de benden kucak dolusu selam olsun. Hepsiciklerine gitti. Bana da selam yok mu deyinlere gitsin Şevki Bedriyan'ın. Hoşça ve dostça kalın.
0: Teşekkür ettik. Sevgiler, selamlar bizden de Yılmaz Bey ve Yılmaz Bey'i tanıyan herkes için. Gelecek sıradaki türkümüz Ebru Ali bize pazar yazdı. Canım kardeşim İsmail, hoş geldin. Danya'dan seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Tüm arkadaşlarıma selam olsun. Annem ve babama da çok cani gönülden sevgiler ve saygılar. Yüksek yüksek tepelere türküsünü istemişler. Bizler de seçtik. Adem Bayraktar'ı dinliyoruz şimdi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

Mesajlarla devam ediyorum. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Meral Agam'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendisi tam tamına 53 yaşına basıyor. Eşi Melekşen, oğlu Orçun, kızı Irmak ve babası Abdurrahman, anası Emne güzel bir şarkıyla selamlayalım bütün aileyi ve Yarabitsa'yı diye yazmış Kıymet Hanım. Meral Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Hem ona hem ailesine sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Fatme Kurban profilinden gelen mesaj: merhabalar, Tervel Bojan köyünden yazıyorum. Biz iki kız kardeşiz. Adım Fatme ve ablam Şükran. Babamın

0: geçmiş doğum gününü kutlamak istiyoruz. Ona sağlık diliyoruz. Babam Kurban, annem Şükriye. Yüce Rabbim onları bizim başımızdan eksik etmesin. Onları çok seviyoruz. Selamlamak istediğim ilk önce kocam Vedat, oğlum Erzvan, gelinim Melek. İyi ki varsınız. Kaynam Vesile, kaynım Vadet ve eltim Feyme. Ablamın ailesi başta eniştem Üsnü, oğlu İsmail, gelini Zeynep, kaynanası Azze, kayınpederi Rasim, dayım Bilgin, yengem Hicran, Lütfi agam, komşularımız Gülşen, İngem oğlu Mesut, gelini Eliz, Tahsin agam ve Asibe yengem, kızları Seyde ablam. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum. Size de çok teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz bizler de. Kurban Bey'in geçmiş doğum gününü bizler de kutladık. Tüm aileye selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım, hayırlı işler.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Ben Bodayva'dan Zülfiye Salim.
0: Nasılsınız Zülfiye Hanım?
1: Teşekkürler, iyiyiz. Bugün selamlamak istedim Dulu'ya bağlı Oven köyünden Gülfidan Dermincinin kızının doğum günü var, Fethiye'nin.
0: Evet, mektup yazdı bize, okuduk. Evet.
1: Evet, dinlemiştim. Evet. Benim arkadaşım olur kendisi. Çok çok sağlık dilerim onlara.
0: En güzeline. Evet.
1: Daha oldu bugün. Gittim ben Selçuk köyünden Mergül Mustafa Bay tarladan satın fasulye almıştım. Çok güzel arkadaş. Onlara da çok sağlık dilerim. İşlerinde başarılar dilerim. Canlarım.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Fasulye aldığınızı söylediniz. Güzel mi?
1: Evet. Çok güzelmiş. Deneyeceğim. Denemedim daha.
0: Afiyet olsun. Bal şeker olsun diyoruz. Zülfiye Hanım.
1: Hayırlı yayınla. Sıradan bir şarkıyla.
0: Sıradaki güzel türkümüzle başta sizi selamlayacağız ve ardından böyle sizin selamladıklarınız için de gelecek. Fevzi Ali Osman yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Fevzi Kuşçu. Benim agamın doğum günü bugün. Onu selamlayanlar ailesi ve kardeşi Fevzi Kuşçu. Tam tamına 72 yaşına basıyor. Güzel bir şarkıyla selamlayalım bütün kuşçular ailesini demişler. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri de selamlayacağız. Ömer Ömer yazdı. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staros Eliste'den Ömer Gafur. Bugün 10 Ağustos Pazartesi köyden Ümügül halamın ve Türkiye'den Cengiz Eren arkadaşımın doğum günü. 11'i Salı, Türkiye'li Ümügül çalışkan kuzenimin doğum günü ve köyden Recep ile Bahar'ın evlilik yıl dönümü. 12 Çarşamba Ludogorti'den Ercan kuzenimin doğum günü ve Ludogorti'den Deniz arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 13'ü Perşembe İsperih'ten Meral Musa'nın evlilik yıl dönümü. 14'ü Cuma köyden İsmail ile Gülsüm'ün evlilik yıl dönümü. 15'i Cumartesi köyden Arif dayımın doğum günü. 16'sı Pazar Zelazkuvvet'ten Mehmet arkadaşımın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca Staros Eliste'de ve Yonkovo'dan bütün hısım akrabalarıma gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın ve ayrıca 9'u pazar günü Yonkovo'dan Şılakların Mergül ablamın doğum günü vardı. Onun da geçmiş doğum gününü kutlarım demiş. Meryem Ali Kurtulan, iyi akşamlar Sofya Radyosu. Ben Meryem Kurtulan, Sliven'e bağlı Ostramogila köyünden yazıyorum. Türkiye'den gelen kızım Mergül'ü, torunum Emre'yi, oğlum Aydın'ı, gelinim Hülya'yı, torunum Ayaz'ı, eşim Ali'yi selamlamak istiyorum. Onlara sağlık, mutluluk dilerim. Mümkünse Sıdıka Ahmedova'nın türkülerinden olsun. Çok sevdiğim ablacığımı selamlamak istiyorum. Saygılar, selamlar olsun sizlere de gelsin diye yazmış. Sıradaki türkümüz Sıdıka Ahmedova'dan olacak. Sizleri selamlayacağız. Ancak ondan önce mesajları tamamlamaya çalışıyorum. Mehmet Davut bize yazdı. Selam, saygıdeğer Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Bu sabahki sayın Şevke Çakır hanımefendinin sunduğu program çok güzeldi. Ağabeyim Hasan Rodoplu'yu can kulağıyla dinledim. Sağ olun, var olun kıymetli program yapımcıları. Hepinize sağlık.

esenlikler diliyorum diye yazmış ve Cebel'den kucak dolusu selamlar ve sevgiler, teşekkür ettik. Biz de selam gönderdik hemen. Seher Aziz Eylim 1 yaşında yazan fotoğraf göndermiş ve böyle dünyalar tatlısı, pembeler içinde, çiçekler içinde bir melek. Bugün benim torunumun ilk doğum günü. Ona çok mutlu bir çocukluğu olmasını dilerim. Hep neşeli, sevinçli olsun diye yazmışlar. Bizler de Eylim'in bu güler yüzünün asla solmamasını, çok güzel bir çocukluk, ardından gençlik diliyoruz. Çok mutlu olsun, sağlıklı olsun, ailesini daima gururlandırsın diyoruz. Sümeyra Osman'ın sanırım son mesajı bugünlük o olacak. Selam, dün benim doğum günüm vardı. İsmim Sümeyra. Ben Kaspiçan köyünde yaşıyorum. Bugün de oğlumun doğum günü var. İsmi Aygün. Nice mutlu yıllara dilerim. Her şey gönlünce olsun. Aygün'ün doğum gününü biz de buradan kutladık. Sümeyra Hanım, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Son türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Sıdıka Ahmedova söyleyecek. Gözsüz mi diyecek? Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 10 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis.

Ardından BNT'ye konuşan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Bulgaristan'ın insansız hava araçlarını tespit ve imha etmeye yönelik yeni sistemlere ihtiyacı var ve bu sistemler mümkün olan en kısa sürede satın alınmalıdır açıklamasında bulundu. Olay yeri Romanya'daki bir kompresör istasyonuna çok yakın ve Transbalkan doğalgaz boru hattının Bulgaristan'daki kompresör istasyonuna yaklaşık 1000 metre mesafede yer almaktadır. Dronun gövdesi ahşaptan yapılmış, tek metal parçası motorudur diyen Savunma Bakanı, İHA'nın Ukrayna topraklarından kalkıp kalkmadığı konusunda Ukrayna tarafından bir yanıt bekliyoruz sözlerini kullandı. Bulgaristan'a karşı kasıtlı eylemlere dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır diyen savunma şefi Emil Eftimov'un sözlerine göre insansız hava aracı muhtemelen elektronik savaş sistemleri tarafından yön değiştirilerek radar menzilinin dışına çıktı. İnsansız hava aracı olayının ardından pazar günü Varna'da bu konuda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova bu olayın oldukça ilkel bir siyasi amaç için kullanılmasından son derece hayal kırıklığına uğradım. Benim için şu anda en önemli şey Bulgaristan vatandaşlarının güvenliğidir ve bu güvenliği garanti altına alabilmemiz için tüm kurumların ve siyasi oluşumların el ele vereceğine güveniyorum ifadelerini kullandı. Bulgaristan, cumartesi günü Bulgaristan topraklarına giren ve Kardam yakınlarında patlayan drone olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için Ukrayna'dan mevcut tüm bilgileri talep etti. Savunma Bakanı'nın açıkladığı üzere drone Ukrayna'da üretilmiştir. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Ukrayna'nın Bulgaristan Büyükelçisi Olesya Ilaşçuk ile yaklaşık 30 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada Petrova'nın benzer olayların gelecekte yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladığı belirtildi. Büyükelçi Ilaşçuk, Ukrayna'nın kasıtlı olarak Bulgaristan'a insansız hava aracı göndermediğini ifade ederek olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması konusunda Bulgaristan'a tam destek verme hazır olduklarını teyit etti. 10 Ağustos günü saat 11 sularında Trevna kasabasının yukarısındaki Belitse köyünde bulunan askeri fabrikanın avlusunda yakıt taşıyan bir kamyon alev aldı. Benere Horizont programına açıklamada bulunan askeri fabrikası sahibi patlamanın sabotaj değil kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Gabrovo valisi Kristina Sidorova fabrika avlusundaki mühimmat depolarından birinin alevler içinde kaldığını ve yangın sırasında can ve mal kaybının yaşanmadığını yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. BTA'nın aktardığı üzere Plovdiv'den açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, tedbir amaçlı olarak fabrika yakınlarındaki yerleşim yerleri tahliye ediliyor dedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nün analizine göre OPAN, Trekliano, Kuprivchitsa, Dolgopol ve Kuvachevci olmak üzere Bulgaristan'ın 5 belediyesinde tek bir hemşire bulunmuyor. Diğer 100'den fazla belediyede ise hemşire ve ebe sayısı 1 ile 10 arasında değişiyor. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nün analizinde Bulgaristan tıp uzmanları açısından giderek bir çöl haline geldiğini öne sürülüyor. 2025 yılında ülkede 42 binden biraz fazla sağlık çalışanı bulunurken bunların eşit olmayan bir şekilde dağılmış durumda olduğu belirtiliyor. 10 bin olmak üzere başkentte en fazla sayıda sağlık uzmanı bulunurken Plovdiv'de ise yaklaşık 4 bin sağlık uzmanı var ve Bulgaristan'ın diğer 7 belediyesinde de 1000'den fazla sağlık uzmanı görev yapıyor. Uzman başına düşen ortalama nüfus sayısı göstergesine göre uzman başına 55 ila 82 kişiyle en iyi sağlık hizmeti sunan şehirler Pleven, Panagyurish'te, Smolyan, Vratsa ve Plovdiv olurken sağlık hizmetlerine en az erişimi olan belediyeler Glavinitsa, Bulyarovo, Hitrino, Mgliş ve Lisicevo olduğu belirtildi. Söz konusu belediyelerin her birinde 2500'den fazla nüfusa hizmet veren sadece bir sağlık çalışanı bulunmaktadır. Piyasa Ekonomisi Enstitüsü
Açık eczane bulunmayan küçük kasabalarda eczacı yardımcılarının ilaç satmasına ve acil servislerde paramediklerin hastalara hizmet vermesine izin verilmesi de dahil.

dahil olmak üzere çeşitli önlemler öneriliyor. İçişleri Bakanlığı Plovdiv ve Burgas'ta iki yeni adli kimya laboratuvarının faaliyete geçtiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre laboratuvarlarda araç sürücülerinin yanı sıra ön soruşturma aşamasında tutuklu bulunan diğer kişilerin kanında alkol ve uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespitine yönelik testler yapılacak. Bakanlık Varna'daki üçüncü bir laboratuvarın inşaatının ise ileri aşamada olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı, amacımız yıl sonuna kadar işlenmeyi bekleyen örneklerden oluşan birikmiş iş yükünü ortadan kaldırmak ve sonuçları birkaç gün içinde hazır hale getirmektir. Savcılığa çağrıda bulunmak için tam zaman şimdi. Hızlı sonuçlar davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasıyla bağlantılı olsun sözlerini kullandı. Ülkede hali hazırda bu türden 5 laboratuvar faaliyet gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Basın Müşavirliği tarafından bildirildiği üzere yarın Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Çiftçi ziyaretine ilk olarak Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerciyev ile bir araya gelerek başlayacak. İki mevkidaş yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik ortak basın açıklamasında bulunarak mücadele mesajı verecek. Görüşmelerde başta organize suç örgütleri olmak üzere Balkanlarda ve Türkiye'de güvenliği tehdit eden yeni nesil suç yapılarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Ayrıca yaz aylarında sınır kapılarından oluşan yoğunluk sebebiyle geçişlerinde kolaylık sağlanması ve karayolu ticaretinin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik konular değerlendirileceği görüşmenin ardından Türkiye ve Bulgaristan arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imza töreni düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'daki resmi temasları kapsamında Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü de ziyaret edecek. Başmüftülükte Başmüftü Doktor Ahmet Hasanov ile bir araya gelecek olan Bakan Çiftçi, Bulgaristan'da yaşayan Müslüman toplumuna ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Çiftçi ayrıca Sofya'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini de ziyaret edecek. Ziyaret programının son durağında ise Bakan Çiftçi, Sofya'nın simge yapılarından Banyabaşı Camii'ni yani Kadı Seyfullah Efendi Camii'ni ziyaret edecek. Spor. Bulgaristan takımı Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon'un Eugene kentinde düzenlenen 20 yaş altı gençler ve kızlar U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki katılımını başarıyla tamamladı. 17 yaşındaki Victoria Angelova 3 adım atlamada dünya şampiyonu oldu. Victoria son denemesinde 13,91 metrelik etkileyici bir atış yaparak altın madalyayı kazandı. 13,70 metre ile Romanyalı Daria Vranceanu gümüş, İspanyol Ana de Leon ise 13,58 metre ile bronz madalya kazandı. 19 Temmuz'da İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda 13,98 metrelik bir derece ile birinciliğinin ardından bu Angelova'nın ikinci büyük uluslararası zaferi oldu. Eski milli basketbol oyuncusu Dimitar Angelov'un kızı olan Victoria'nın antrenörü Georgi Pumaşki'dir. Hava durumu. Yarın ülkenin 16 ili için aşırı sıcak hava nedeniyle sarı kodlu uyarı geçerli olacak. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 21 derece arasında değişirken Sofya'da 17 derece olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Doğu, kuzeydoğudan hafif, güneydoğu Bulgaristan'da orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 33 ila 38 derece arasında değişirken başkentte 33-34 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek, doğudan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 31 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 20 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak, kuzeydoğudan hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 1200 rakımda 27, 2000 metrelerde 19 derece olacak. Çarşamba günü hava durumunda

0: herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Aşırı sıcak hava etkisini sürdürecek. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trenčev ile çalışıyoruz ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Önümüzdeki dakikalarda değerli dinleyiciler, sıcak havanın insanlar üzerindeki etkisini konuşacağız ve sıcaklığa karşı en savunmasız olan gruplara kent ortamında serinleme imkanını sağlayan iklim sığınağı uygulamasını anlatacağız. Bir şarkı arasından sonra Şevkiye Çakır ile birlikte tüm detaylarla huzurunuzda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Uzmanları yeni sıcak hava dalgalarının yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen ölüm oranı izleme ağı Euromomo verilerine göre, Haziran ayındaki rekor derecesinde sıcak hava dalgası sırasında Fransa, Almanya, Çekya, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde 10 binden fazla ölüm vakası kayıtlara geçti. Bu sayı söz konusu dönem için olağan seviyelerin üzerindedir. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 9 binden çok olmak üzere 65 yaş üzeri kişiler oluşturuyor. Aşırı sıcaklar, sıcak çarpmasına yol açtığı ve mevcut kalp damar ile solunum yolu rahatsızlıkların ağırlaştırdığı için feci sonuçlar doğurabiliyor. Reuters haber ajansının konuya ilişkin analizinde de belirtildiği gibi bu durum Avrupa'nın yaşlı nüfusunu sıcak hava dalgalarına karşı son derece savunmasız hale getiriyor. İnsan vücudu küresel ısınmanın yol açtığı yeni koşullara uyum sağlamakta zorlanırken, Dünya Sağlık Örgütü büyük şehirlerdeki yerel yönetimlere sıcak havalarda hem kent sakinlerini hem de ziyaretçileri korumak için iklim sığınakları denen alanlar oluşturmaya çağırdı. Bunlar insanların sıcaktan korunmasını sağlayan gölgelik ve yeşil alanlardır. Bu iklim vahalarında yapay su sisi oluşturuluyor, sıcak iklime sahip bazı başkentlerde ise havada yapay kar tanelerin uçuşması sağlanıyor. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın başkentindeki ilk iklim sığınağını hayata geçiren kurum Sofya Kalkınma Birliği oldu. Bu alan Lavufmos, Aslan Köprüsü Meydanı yakınında Veslet Stokağı'nın başında yer alıyor. BNR Horizont programı muhabiri Kalina Stoyanova'nın yaptığı röportaj bu alanın şimdilik vatandaşlar tarafından pek bilinmediğini gösteriyor. Bu bölgenin seçilmesinin nedeni hem yoğun nüfuslu olması hem de trafiğin son derece yoğun seyretmesi ve yakındaki nehirden kaynaklanan yüksek nem ve buharlaşmanın etkisini hissedilmesi olmaktadır. Ayrıca bölgede toplumun hassas gruplar olarak tanımlanan kesimlerden çok sayıda kişi yaşamaktadır. Bunun yanı sıra başkentte her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma hatlarının önemli bir kısmı da bu noktada kesişmektedir. Bu nedenle burası insanların aşırı sıcaktan kaçabilecekleri bir alana en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden biridir. Sofya Kalkınma Birliği'nden Sevdalina Voynova şöyle konuştu.
1: Всички знаем, че с измененията на климата настъпват все по-големи и по-дълги горещи вълни, но освен тях има едно специфично явление, което се случва в градовете.
2: Malum olduğu üzere iklim değişikliğiyle birlikte daha uzun süren ve daha şiddetli iki sıcak hava dalgası dönemi yaşanıyor. Ancak bunun yanı sıra özellikle şehirlerde görülen bir olgu daha var. Şehirlerin aşırı derecede yapılaşmış olması, yüzeylerin büyük bölümünün asfalt, beton ve toprağı kaplayan diğer malzemelerle kaplanması, ayrıca nüfus yoğunluğu ve yoğun araç ile toplu taşıma trafiği gibi etkenler nedeniyle bazı kent bölgelerinde gölgede ölçülen sıcaklık, ülkenin diğer bölgelerine veya şehrin kenar mahallelerine kıyasla 5 ila 7 derece daha yüksek olabiliyor. Unutmamak gerekir ki hava sıcaklığı yer yüzeyinde değil, yaklaşık 1,5 metre yükseklikte ve gölgede ölçülür. Yani sokakta yürüyen bir kişi yalnızca zeminden yayılan sıcaklığı değil, çevresindeki havanın çok daha yüksek olan sıcaklığını da hissetmektedir.
0: Sevgili dinleyiciler, dünyanın farklı ülkelerinde kapalı ve açık alanlarda oluşturulan çeşitli iklim sığınakları var. Sofya'da kent sıcaklarıyla mücadeleye yardımcı olan Serinada açık havada

0: oluşturulmuş bir iklim sığınağıdır. Sevdalina Voynova:
1: Temel amaç insanların gidip oturmak, dinlenmek, serinlemek, yeniden enerji toplamak ve ardından sıcak şehir sokaklarında yoluna devam etmek isteyecekleri bir mekan oluşturmaktadır,
0: dedi ve şöyle devam etti.
1: Bizim yaptığımız şey, belediye hastanesine ait bakımsız bir avluyu alıp onu aynı zamanda bir iklim sığınağı olarak işlev gören küçük bir parka dönüştürmek oldu. Böyle bir alanın iklim sığınağı sayılabilmesi için gölgelik olması ve suyla serinletme sistemine sahip olması gerekir. Biz burada su sisi üreten bir sistem kurduk. Ayrıca içme suyuna erişim de mutlaka olmalıdır. İnsanlar burada bulunan çeşmeden şişelerine su doldurabiliyorlar. Hiçbir ücret ödemeden internete bağlanıp su içebilirsiniz. Sığınağımızda masa oyunları da bulunuyor. Ayrıca tansiyonunuzu ölçebileceğiniz küçük bir sağlık köşesi de mevcut. Bunun yanında sebze, aromatik otlar ve çiçek yetiştirilen küçük bir bahçe oluşturduk. İsterseniz bahçedeki taze otlardan koparabilir ya da dilerseniz siz de bir şeyler ekebilirsiniz. Bu mekanın amacı özellikle evinde klima bulunmayan insanların sıcak günlerde buraya gelip keyifli vakit geçirip
0: durumda kalmasını sağlamak için burada sürekli bir görevlinin bulunmasında fayda var. Sofya Kalkınma Birliği yetkilileri bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtiyor ve Sofya'nın farklı bölgelerinde buna benzer birkaç iklim adası da kurmayı planladıklarını da ifade ettiler.
1: Yıl sonuna kadar bu türden en az iki sığınağın daha tamamlanacağını düşünüyorum. Bu alanların yaratacağı sosyal etkinin ne olacağı çok önemli. Gerçekten de Sofya'da sıcaktan korunmak için başka seçeneği olmayan insanlara hizmet edip etmeyeceklerini göreceğiz. İlk iklim sığınağımızı kurduğumuz bölgede çalışan yalnızca bir sokak çeşmesi var. İnsanların ücretsiz olarak su içebilmeleri ve şişelere doldurabilmeleri bile başlı başına büyük bir sosyal etki yaratıyor. Bu nedenle bu tür yerleri yalnızca bir yatırım olarak değerlendirmemek gerekir. Asıl değerleri insanlar üzerinde yarattıkları sosyal etkidir. Şu anda iklim sığınağını tanıtmak için ne kadar çalışırsak çalışalım hala şüphecilikle karşılaşıyoruz. Ancak buraya gelip bu alanı kullanan kişiler tekrar tekrar geri dönüyor. Bu tür pilot projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Böylece bu fikrin yaygınlaştırılmaya değer olduğunu gösterebiliriz. Ayrıca uygun alanlara sahip şirketleri ve kurumları da benzer sığınaklar oluşturmaya teşvik etmek istiyoruz. Bahçelerinizin küçük bir bölümünü halka açın. İnsanların kolayca ulaşabilecekleri girişimler oluşturun. Yoldan geçenlere su, serinleme ve dinlenme imkanı sağlayın. Fuayeleri sıcaktan korunmak isteyenlere açın,
0: diye konuştu Sofya Kalkınma Birliği'nden Sevdalina Voynova. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan ölüm vakaları açısından Avrupa genelinde İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programın sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlarla devam ediyor değerli dinleyiciler. Elimde iki mektup var. Hemen onlarla başlamak istiyorum. İlk mektubumuz Gülfidan Dermenci'nin mektubu. İyi günler.

Ayasofya Radyosu Silistra İlli Duluvu Belediyesi'ne bağlı Oven Köyü'nden devamlı dinleyicinizim. İsmim Gülfidan Galip Dermenci. 9 Ağustos olacak. Biricik kızım Fethiye Bedri'nin doğum günü. Ona her şeyin en güzelini diliyorum. Sağlıklı olsun, her zaman böyle dikkatli, kibar, güler yüzlü ve istikrarlı olsun. O ve torunum Kuzey benim hazinelerim. Sizin seçmiş olduğunuz bir şarkıyla, bir türküyle onları selamlamak istiyorum. Tüm ekibinize sağlık diliyorum ve saygılarımı sunuyorum. Gülfidan Dermenci. Teşekkür ediyoruz bu mektup için size. Fethiye'nin doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Ona, ailesine ve size Gülfidan Hanım sağlıklı uzun yıllar diliyoruz. Tabii ki Kuzey'e de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ailece musmutlu olun inşallah. Diğer mektubumuz ise merhaba ile başlıyor. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar. Ben Şumenköy'ü Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben size devamlı mektup yazıyorum. Çok da beğeniyorum yayınlarınızı. Benim oğlum Osman, onun doğum günü var 9 Ağustos'ta. Onu kutlamak istiyorum. Pazara denk geldiği için pazartesi öğlen yayınında bekleyeceğim. Eşi Ceylan, oğulları Emir, Umut, bir de Elif, doğum günü kutlu olsun. Nice senelere Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin, onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, işlerinde ve okullarında başarılar dilerim. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezay, kızları Miray, Nilay, Vırbanova'da oturan dönüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Tırgoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sres Kuvvet'te oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gitsin bu türkü demiş ve radyoda çalışanlara da ayrı ayrı selam ederim diye belirtmiş. Teşekkür ediyoruz bu mektup için. Osman Bey'in doğum gününü kutluyoruz ekip adına. Tüm aileye sağlık diliyoruz ve güzel türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Selime Aziz söylüyor. Çamlar altına aman aman.

0: Güzel türkümüzün ardından ilk dinleyicimizi aldık bile. İyi günler.
1: İyi günler, merhabalar Bedia kızım.
0: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Bu ağır sıcaklar altında vazifenizi yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sağ olun, var olun.
0: Siz de sağ olun. Buyurun.
1: Ben de bayağı bir rahatsızlığı var ama sizin sesinizi saatiniz geldiğinde radyoyu açtım mı bayağı bir hoşlanıyorum böyle. Sanki serin bir avuç su serpilmiş gibi oluyorum.
0: Ay ben çok sevindik. Sizin... Geçmiş olsun. Evet, buyurun.
1: Bugün ben şimdicik 8 Ağustos'ta cumartesiydi galiba.
0: Evet.
1: Teknolik'ten benim yeğenim var. Remzi yeğenim, eşi Fikriye'nin doğum günüydü. Ben onu gez duydum ama o zaten o günü olanaksızdı zaten. Onun için de bugün isteyelim onun doğum gününü, geçmiş doğum gününü kutlamak isteyelim. Ona nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, upuzun ömürler diliyorum. Ailesiyle birlikte sıradaki türküyle onu selamlamak istiyorum. Sizlere çok çok selam, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun benim güzel kızlarım.
0: Biz de teşekkür ettik. Selamlarınızı aldık. Biz de size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz Muazzez Hanım. Fikriye Hanım'ın da geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sizin güzel dileklerinize aynen biz de böyle kalbi en güzel duygularımızla katıldık. Ahmet Hamza bize yazdı. Merhaba, ben Ahmet Hamza. Silistra'nın Yordanova köyünden tüm dinleyicileri selamlamak istiyorum demiş. Tabii ki sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
2: Alo, iyi günler Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Doğu'nun Seku köyünden Raziye Hanım.
0: Nasılsınız Raziye Hanım?
2: İyiyiz çok şükür. Sizi dinliyoruz her gün her akşam.
0: Sağ olun, eksik olmayın. Buyurun.

0: Şimdi bugün benim torunumun doğum günü var. Evet. Doğunun Vakil köyünden, adı Barış. Fakat o şu anda Sümen'de çalışıyor. Okulunu bitirdi. Şimdi o da çalışıyor. Onu selamlamak istiyoruz.
1: Tabii, buyurun.
0: Ben Razi annesi, Ömer dedesi, Vakil'den Matim annesi, babaannesi, Salih dedesi, anası Aysel, babası Sunay, çocuk kardeşi de Deniz. Ona sağlık, sağlamlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Her zaman da öyle başarılı olsun.
1: İnşallah diyoruz Raziye Hanım. Biz de selamlar, sevgiler gönderdik size. Programımıza katıldığınız için teşekkür ettik. Barış'ın doğum gününü biz de kutladık. Sağlıklı, uzun ömürleri olsun ve bizler de işlerinde başarılı olmasını temenni ediyoruz. Sıradaki türkümüz onun içinde olacak. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
2: Ben Ostra Mikola'dan Hatice ablan isterim. Güvenizi selamlama. Pazar günüydü ama pazar günü işlemediğinizde pazartesi günü benim selamına yerim. Güvenize, Eğmen'in güvesi daha doğrusu, onu selamlayanlar eşi Damla, çocuğu Koray, 4 yaşında, anası Abibe Treskaves'ten, ben kocaannelere. Onu güzel bir türküyle isteriz selamlama.
1: Güzel türkümüzle selamlayacağız. Hatice Hanım, damadınızın ismi nedir?
2: Hüseyin.
1: Hüseyin, tamam. Hüseyin Bey'i sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Duyduğu üzere Hatice Hanım ve bütün ailesi onu selamlıyor. Sağlık diledik bizler de. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: Selamünaleyküm Bediye Hanım.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Preleş köyünden Ahmet Aşım.
1: Nasılsınız Ahmet Bey?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz olmalı.
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Böyle sizleri duydukça daha da iyi oluyoruz Ahmet Bey. Buyurun.
3: Bir zepedim var. Hani bir selam yapmak isterim.
1: Evet.
3: Dayım Türkiye'den geldi. Liseden beri baba evini diriltmen çalışıyor. Remzi Eyüp. Sıradaki türküyle ona bir selam gönderirseniz mutlu olur mesela.
1: Tabii ki, siz istersiniz de biz göndermez miyiz? Tabii ki selamlayacağız Ahmet
3: evet,
1: Bey.
3: Evet. Sıradaki türküyle. Yani
1: tamam, güzel türkümüzle Ahmet Bey, Remzi Bey'i selamlayacağız. İşlerinde de kolaylıklar diliyoruz kendisine. Hem Ahmet Bey sizin için söylesin şimdi Hasan Rodoplu, hem de Remzi Bey için söylesin. Altın tabakta vişne.

0: Üç Ses Üç Saz topluluğundan Altın Tabak'ta Vişne Türküsü'nü dinledik. Dinleyicimiz var. İyi günler. Alo.
1: Merhabalar Bedriye Hanım.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun sizden yalım.
1: Hoş bulduk. Benim adım Melis. Targoviç'te tarafından. Çobandere köyündenim.
0: Evet.
1: Ve bugün doğum günüm var ve canım babamın da aynı günde doğum günlerimiz var. Onu selamlamak isterim. Sağ sağlam olsun, başımızdan eksik olmasın.
0: Amin diyoruz.
1: Kızılcıklar Oğlumu şarkısını pek sever olursa. Ve tüm ailemi ve köylülerimi Çobandere ve Tırnav Savarı'da selamlamak isterim.
0: Tamam Melis Hanım, selamlayacağız. Babanızın da ismini alalım.
1: Murat.
0: Murat Bey, siz Murat Bey hediye gibi gelmişsiniz doğum gününde. Allah hem size hem ona sağlık versin Melis Hanım. Uzun ömürler versin. Hem size hem ailenize hep birlikte çok güzel doğum günleri kutlayın daha. Sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Adeviye Kamil bize Perşembe akşamı yazmış. Selam Bedriye Hanım. Kaynanam Bayse, anamı selamlıyorum bugün ve çocukları Nurcan ve Ercan'ı selamlıyorum ve Padina köyünde selam olsun. Ve eşleri dostları selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ekibinize de selamlar. Bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Sıradaki türkümüz sizler için olacak. Tahsin Yusuf bize Cuma günü yazmış. İskım Trezefira na Radio Sofia. Da izraze ogromna благодарност и да поздравя от името на всички жители на село Божан, община Тервел. Нашия дългогодишен лекар Василев работи при нас от дълги години и винаги по всяко време се отзовава на нашите повиквания. Благодарим му за грижите и човечността, с която ни радва. От мое име Тахсин Юсуф и от името на цялото село му пожелаваме на турски език. Доктор Бей, size can sağlığı, mutluluk ve yorulmak bilmeyen çalışmalarınızda başarılar dileriz. Her zaman hastalarınıza karşı böyle candan dikkatli olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Molim ekipa na radio tu da izberedna hubava pesen za naše doktor. Türkçe yayınlar ekibine doktor sesimizi duyurmamıza yardımcı oldukları için gönülden teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz diye yazmış Tahsin Bey. Teşekkür ediyoruz. Selamınızı okuduk. Sıradaki güzel türkümüzde sizleri selamlayacağız. Mesaj için teşekkürler. Melat Ferhat bize cumartesi yazmış. Zvezdelina'dan selamlar göndermiş. Teşekkür ettik. Ferihan Seven pazar günü yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu çalışanları. Size Türkiye Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yazıyorum. İsmim Ferihan Seven. Bugün sizden Razgrad'ın Murtagonovo köyünde yaşayan annem Kadriye Aliyeva için bir türkü istiyorum. Anneciğim biraz rahatsız. Buradan ona acil şifalar diliyorum ve onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bu ricamı yerine getirirseniz çok mutlu olurum. Tüm Bulgaristan Radyosu çalışanlarına kolaylıklar diliyorum diye yazmış Ferihan Hanım. Biz de geçmiş olsun diyoruz Kadriye Hanım'a. Tez zamanda sağlığına kavuşur. İnşallah sıradaki türkümüz de sizler için gelecek. Bir dinleyicimiz var. İyi günler.
2: Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
2: Vallahi hamdolsun sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Ekipçe vallahi toplanmışsınız artık radyoya.
0: Evet, teşekkür ederiz. İyiyiz çok şükür. Buyurun.
2: Maşallah vallahi Bulgarcanız da çok güzel. Aferin size. 6 tane yıldız size efendim.
0: Teşekkür ederim. Evet.
2: Ben isterim şimdiki benim Podayva'da olan dostlarıma selamlama. Çünkü çok hatırları olmuş. Başkaları selamlıyorsun dediler. Bizi sana selamlamasın diyene. O yüzden buradan Podayva köyünden İsmigül teteme selam olsun. Fatme anneye selam olsun.

0: bir de Taner hocama, kendisi şu anda Kemallığa'da camide görevli orada Taner hocama, bir de Okorsköy'ünden Nefret Eteme'de benden kucak dolusu selam olsun. Hepsiciklerine gitti. Bana da selam yok mu deyinlere gitsin Şevki Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
1: Teşekkür ettik. Sevgiler, selamlar bizden de Yılmaz Bey ve Yılmaz Bey tanıyan herkes için. Gelecek sıradaki türkümüz Ebru Ali bize pazar yazdı. Canım kardeşim İsmail, hoş geldin. Danya'dan seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Tüm arkadaşlarıma selam olsun. Annem ve babama da çok cani gönülden sevgiler ve saygılar. Yüksek yüksek tepelere türküsünü istemişler. Bizler de seçtik. Adem Bayraktar'ı dinliyoruz şimdi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

0: Mesajlarla devam ediyorum. Kıymet Barış yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Meral Agam'ın doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendisi tam tamına 53 yaşına basıyor. Eşi Melekşen, oğlu Orçun, kızı Irmak ve babası Abdurrahman, anası Emne, güzel bir şarkıyla selamlayalım bütün aileyi ve Yarabitsa'yı diye yazmış Kıymet Hanım. Meral Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Hem ona hem ailesine sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Fatme Kurban profilinden gelen mesaj. Merhabalar, Terve Bojan köyünden yazıyorum. Biz iki kız kardeşiz. Adım Fatme ve ablam Şükran. Babamın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyoruz. Ona sağlık diliyoruz. Babam Kurban, annem Şükriye. Yüce Rabbim onları bizim başımızdan eksik etmesin. Onları çok seviyoruz. Selamlamak istediğim ilk önce kocam Vedat, oğlum Erzvan, gelinim Melek. İyi ki varsınız. Kaynam Vesile, kaynım Vadet ve eltim Feyme, ablamın ailesi başta eniştem Üsnü, oğlu İsmail, gelini Zeynep, kaynanası Azze, kayınpederi Rasim, dayım Bilgin, yengem Hicran, Lütfi Agam, komşularımız Gülşen, İngem oğlu Mesut, gelini Eliz, Tahsin Agam ve Asibe İngem, kızları Seyde, ablam. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum. Size de çok teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz bizler de. Kurban Bey'in geçmiş doğum gününü bizler de kutladık. Tüm aileye selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım, hayırlı işler.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Ben Bodayva'dan Zülfiye Salim.
0: Nasılsınız Zülfiye Hanım?
1: Teşekkürler, iyiyiz. Bugün selamlamak istedim Dulova'ya bağlı Oven köyünden Gülfidan Dermincinin kızının doğum günü var, Fethiye'nin.
0: Evet, mektup yazdı bize, okuduk. Evet.
1: Evet, dinlemiştim. Evet. Benim arkadaşım olur. Kendisi çok çok sağlık dilerim onlara.
0: En güzeline. Evet.
1: Daha oldu bugün. Gittim ben Selçuk köyünden Mergül Mustafa Baytarlı'dan satın fasulye almıştım. Çok güzel arkadaş. Onlara da çok sağlık dilerim. İşlerinde başarılar dilerim canlarım.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Fasulye aldığınızı söylediniz. Güzel mi?
1: Evet. Çok güzelmiş. Deneyeceğim. Denemedim daha.
0: Afiyet olsun. Bal şeker olsun diyoruz. Zülfiye Hanım.
1: Hayırlı yayınla. Sıradan bir şarkıyla.
0: Sıradaki güzel türkümüzle başta sizi selamlayacağız ve ardından böyle sizin selamladıklarınız için de gelecek. Fevzi Ali Osman yazdı. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Fevzi Kuşçu. Benim agamın doğum günü bugün. Onu selamlayanlar ailesi ve kardeşi Fevzi Kuşçu. Tam tamına 72 yaşına basıyor. Güzel bir şarkıyla selamlayalım bütün kuşçular ailesini demişler. Tabii ki sıradaki türkümüzle sizleri de selamlayacağız. Ömer Ömer yazdı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. Bugün 10 Ağustos Pazartesi köyden Ümügül halamın ve Türkiye'den Cengiz Eren arkadaşımın doğum günü. 11'i Salı, Türkiye'li Ümügül çalışkan kuzenimin doğum günü ve köyden Recep ile Bahar'ın evlilik yıl dönümü. 12 Çarşamba Ludogorti'den Ercan kuzenimin doğum günü ve Ludogorti'den Deniz arkadaşımın evlilik yıl dönümü. 13'ü Perşembe İsperih'ten Merel Musa'nın evlilik yıl dönümü. 14'ü Cuma köyden İsmail ile Gülsüm'ün evlilik yıl dönümü. 15'i Cumartesi köyden Arif dayımın doğum günü. 16'sı Pazar Zelazkuvet'ten Mehmet arkadaşımın evlilik yıl dönümü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin. Sıradaki türkü onlara gelsin ve ayrıca Staroseliste'de ve Yonkova'dan bütün hısım akrabalarıma gelsin. İyi günler. Allah'a

emanet olun, sağlıcakla kalın ve ayrıca 9'u pazar günü Yonkovo'dan Şılakların Mergül ablamın doğum günü vardı. Onun da geçmiş doğum gününü kutlarım demiş. Meryem Ali Kurtulan, iyi akşamlar Sofya Radyosu. Ben Meryem Kurtulan, Sliven'e bağlı Ostramogila köyünden yazıyorum. Türkiye'den gelen kızım Mergül'ü, torunum Emre'yi, oğlum Aydın'ı, gelinim Hülya'yı, torunum Ayaz'ı, eşim Ali'yi selamlamak istiyorum. Onlara sağlık, mutluluk dilerim, mümkünse Sıdıka Ahmedova'nın türkülerinden olsun. Çok sevdiğim ablacığımı selamlamak istiyorum. Saygılar, selamlar olsun, sizlere de gelsin diye yazmış. Sıradaki türkümüz Sıdıka Ahmedova'dan olacak. Sizleri selamlayacağız. Ancak ondan önce mesajları tamamlamaya çalışıyorum. Mehmet Davut bize yazdı. Selam, saygıdeğer Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Bu sabahki sayın Şevke Çakır hanımefendinin sunduğu program çok güzeldi. Ağabeyim Hasan Rodoplu'yu can kulağıyla dinledim. Sağ olun, var olun kıymetli program yapımcıları. Hepinize sağlık, esenlikler diliyorum diye yazmış ve Cebel'den kucak dolusu selamlar ve sevgiler, teşekkür ettik. Biz de selam gönderdik hemen. Seher Aziz Eylim 1 yaşında yazan fotoğraf göndermiş ve böyle dünyalar tatlısı, pembeler içinde, çiçekler içinde bir melek. Bugün benim torunumun ilk doğum günü, ona çok mutlu bir çocukluğu olmasını dilerim. Hep neşeli, sevinçli olsun diye yazmışlar. Bizler de Eylin'in bu güler yüzünün asla solmamasını, çok güzel bir çocukluk, ardından gençlik diliyoruz. Çok mutlu olsun, sağlıklı olsun, ailesini daima gururlandırsın diyoruz. Sümeyra Osman'ın sanırım son mesajı bugünlük o olacak. Selam, dün benim doğum günüm vardı. İsmim Sümeyra. Ben Kaspiçan köyünde yaşıyorum. Bugün de oğlumun doğum günü var. İsmi Aygün. Nice mutlu yıllara dilerim. Her şey gönlünce olsun. Aygün'ün doğum gününü biz de buradan kutladık. Sümeyra Hanım, sizin de doğum gününüz kutlu olsun. Son türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Sıdıka Ahmedova söyleyecek. Gözsüz mi diyecek? Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan